0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

Morgan Sonnen Shine. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir pazar günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet. Yatağında olanlara iyi istirahatler. Bugün günlerden pazar. Eğer varsa aranızda işe giden, işte olanlara bereket. Ya kısacası herkese güç kuvvet diliyorum. Evet, bugün saat 14'e kadar birlikte olacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Dinlenebildiniz mi? Yarın yine pazartesi, hafta başı. Dinlenemediysek eğer, bakın efendim, köprüden önceki son çıkış bugün. Bugün güzelce dinlenelim ki yarın haftaya harika bir şekilde başlayalım. Nasıl başlarsak öyle devam edermiş. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Peki ne yapacağız bu 4 saatte? Efendim, öncelikle size birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir şarkı listesi hazırladım. Onlarla böyle güzel geçişler yapacağız. Ardından kendimize geldikten sonra bu hafta meydana gelen haberleri sizlerle beraber masaya yatıracağız. Ama şöyle ufaktan ritmimizi bulmak için bence bir düetle başlamamız gerekiyor. Hangi düet biliyor musunuz? Afra Saraçoğlu ve Mustafa Sandal. Adı İntikam'dı diyecekler. 10-13 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Zannedersem söylememe gerek yok. Tabii ki de Metropol FM'de.

en çok dinlenen isimlerinden olan Blok 3 ve Poizi. Çok güzel gülüyorsun diyecekler. 10-17 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Yaşanan onca şeye rağmen artık sevmeyeceğim deyip de tekrar tekrar bu hataya düşenler için geliyor. Artık sevmeyeceğim fakat flamenco cover şeklinde. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de.

Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz. 1975 yılındayız. Ajda Pekkan'dan Hoş Görsen Daha henüz çıkalı birkaç saat olmuş. Tıpkı o heyecanla dinliyoruz. Yıllar geçse de eskimeyen o parçayı.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıyan bir drone'un bulunmasının ardından Almanya drone savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 18 Ağustos'ta Saksonya-Anhalt'teki Kochstedt'te yeni bir araştırma ve teknoloji merkezi kurulacağını açıkladı. Merkezde drone'lara karşı yeni teknolojiler geliştirilecek ve gerçek koşullarda testler yapılacak. CDU-CSU Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey, Doğu Almanya'daki eyaletlerde AfD ile koalisyon kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Özellikle 6 Eylül'de sandık başına gidilecek Saksonya-Anhalt'te AfD anketlerde CDU'nun önünde duruyor. Frey partisinin AfD ile işbirliğini reddeden kararının tüm eyaletlerde geçerli olduğunu söyledi. ARD Deutschland Trend'in Ağustos ayı anketinde AfD 1 puan yükselerek %28'e çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek desteğine ulaştı. CDU-CSU ise 1 puan kaybederek %21'e geriledi. SPD %12, Yeşiller %15, Die Linke %11 ve FDP %4 olarak ölçüldü. Hükümetten memnun olmayanların oranı ise %85. 1990'lı yıllarda Ağla Göz Bebeğim, Sen de Gittin ve Kime Bu İnat gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir lösemi tedavisi gören ve Almanya'da ilik nakli olan sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mela Bedel'in son şarkısı Haziran ayında çıkan Gel Dönelim Eve radyolarımızda. İçinde Anadolu'dan, Balkan'dan da bir hava var. Fakat üzerine de modern pop koymuş, harika oturmuş. Kendisi de diyor ki bazı hikayeler bitti sanılır ama insan içinden hiç çıkaramaz.

Çıktığında tüm piyasayı adeta sallayan Grup 84'ten Ölürüm Hasretinle radyolarımızda. Asıl hikaye şu ki bu şarkı daha albüm bile çıkmadan interneti sarmış. Bir şehir efsanesine dönüşmüştü. Elden ele yayıldı. Zaten grubu tanıtan şarkı da buydu.

Bunun şahsına münhasır seslerinden Mabel Matiz radyolarımızda Acanım diyecek. 2018'i çıkardığı May albümünden bir şarkı. Sözü de bestesi de kendisine ait. Albümün adı ise annesinden geliyor, Maya diye. Acanım da bu albümün en sevilen parçalarından biriydi. Şimdi tekrardan radyolarınızda.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
1: Hip-hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, Oksijen.

Konu eğer aşksa İlhan Şeşen'in de söyleyecek iki çift sözü var elbette. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı İlhan Şeşen'den. Aşk layık olanda kalmalı radyolarınızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Derya Ulu sana çıkıyor yollar dedi. Alişan kadere bak diyor şimdi de. Sözü Yalçın Polat'a ait olan bu şarkı yıllar önce Mustafa Sandal da söylemişti. Ardından Alişan'ın yeğeni olan Eyşan, Alişan'a ya amca bu şarkı tam senin sesine göre mutlaka söylemelisin dedi ve ortaya çıkan sonuç bu.

Nun Sultan ve Sagopa Kajmer Susan Doğulurlar radyolarımızdaydı. Bir başka diyet. Pop ile rock'ın bir araya gelmesi. Hande Yener'le Madrigal Ego ile radyolarımızda olacaklar. Egona değil, kalbinin sesine kulak ver diyor şarkı. Hande Yener'in enerjisiyle Madrigal'in sesi harika bir uyum sağlamış. Şimdi radyolarımızda.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

Bir Hasret şarkısı Semi Cenk'ten Vur Beni radyolarımızda. Vur beni zaten öldürdün beni seni sevmekten diyor. 11.18 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

bir aşk denir radyolarımıza. Zinet Salih kendisi bu şarkı için herkes kendinden bir parça bulur bu şarkıda. Çoğumuzun hayatında bir imkansız aşk vardır zaten diyor. 11.27 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıyan bir drone'un bulunmasının ardından Almanya drone savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt 18 Ağustos'ta Saksonya-Anhalt'teki Kochstedt'te yeni bir araştırma ve teknoloji merkezi kurulacağını açıkladı. Merkezde drone'lara karşı yeni teknolojiler geliştirilecek ve gerçek koşullarda testler yapılacak. CDU-CSU Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey, Doğu Almanya'daki eyaletlerde AfD ile koalisyon kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Özellikle 6 Eylül'de sandık başına gidilecek Saksonya-Anhalt'te AfD anketlerde CDU'nun önünde duruyor. Frey partisinin AfD ile işbirliğini reddeden kararının tüm eyaletlerde geçerli olduğunu söyledi. ARD Deutschlandtrend'in Ağustos ayı anketinde AfD 1 puan yükselerek %28'e çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek desteğine ulaştı. CDU-CSU ise 1 puan kaybederek %21'e geriledi. SPD %12, Yeşiller %15, Die Linke %11 ve FDP %4 olarak ölçüldü. Hükümetten memnun olmayanların oranı ise %85. 1990'lı yıllarda Ağla Göz Bebeğim, Sen de Gittin ve Kime Bu İnat gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir lösemi tedavisi gören ve Almanya'da ilik nakli olan sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Minik serçemiz Sezen Aksu Canımsın Senle radyolarımızdaydı. Burak Bulut'tan Diva geliyor. Böyle söyleyince divamız Bülent Ersoy'la bir çalışma gibi gelebilir kulağa. Fakat öyle değil. Ritmiyle bu yazın şarkısı olmaya en yakın adaylardan biri. Hareketli bir parça fakat kırık bir aşk anlatıyor. Adam yalanlara kanmış fakat bir türlü kopamıyor. Şimdi Metropol FM'de.

şahanesi radyolarımızda birçok kişi tarafından tarzı Sıla'ya benzetilen Mebure, aynı Sıla gibi Osmanlıca kelimeleri kullanıp üzerine modern bir soundla böyle tatlı heyecanlı

iyisin tabii radyolarımızda. Fakat bu şarkının bir de hikayesi var. Deniz'teki söz yazarı İsra Gülümser'i arayıp demiş ki elimde Arapça bir beste var. 50 farklı söz denedim ama hiçbiri içime sinmedi. Bir de sen dener misin? İsra Hanım deniyor ve ortaya bu mükemmel parça çıkıyor. Kim bilir?

2009 yılının en iyi şarkısı ve en iyi söz ödülünü alan Sıla'dan Sevişmeden Uyumayalım radyolarımızda. İkinci albümü İmza'dan çıkmıştı bu parçası. Sözü kendisine ait, bestesi ise Efe Bahadır'la ortak. Aslında derdi anlaşmadan ölmeyelim ama Sıla dikkat çeksin diye böyle bir isim koymuş. Başarılı da olmuş. İlk 3 haftada 1 numaraya oturan şarkı şimdi radyo.

yangın yeriyle radyolarımızdaydı. Umur Doma yardım et diyecek. Küçüklüğünden beri keman çalıp şarkı söylüyor. Ardından da bir ses yarışmasını kazanıyor. Galiba bu ismi daha

Rock Around the Orient'ten Darıldım Darıldım çalıyoruz. Bu grup rock ile Anadolu'yu harmanlıyor. Bu şarkıda da Aşık Mahzuni Şerif'in o meşhur eserini yeniden yorumlamışlar. Hatta bu grup geçen yıl Almanya'da Darmstadt'ta sahne de almış bir konser vermişler. Eski bir türkü yeni bir kıyafette karşımıza çıkıyor. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de tam zamanlı çalışanların aylık brüt geliri geçen yıl 4546 euro oldu. Federal İş Ajansı verilerine göre en yüksek gelir Stuttgart'ta elde edildi. Kentte aylık gelir 5551 euro olarak belirlendi. İkinci sırada Böblingen, üçüncü sırada Karlsruhe yer aldı. Haslach im Kinzigtal yakınlarında B33 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Cumartesi akşamı meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından araçlardan biri alev aldı ve yangın yol kenarındaki bitkilere sıçradı. B33 bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Rheinland-Pfalz için bugün sıcaklık alarmı verildi. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 32 ila 36 dereceye ulaşacağını açıkladı. Uzmanlar yüksek sıcaklığın sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak bol su içilmesini öneriyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 12.24 oldu saatlerimiz. Şöyle maziye doğru biraz gidelim. 1970 yılında çıktı bu şarkı. Semiramis Pekkan'dan Dert Ortağım radyolarınızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Mustafa Sandal'dan Ay'a benzer radyolarımızda bu şarkı aslında 98 yılında çıkmıştı ve Türkiye'de bir numara olmuştu. Fakat işin bir de şu tarafı var. 2003'te Gülcan'la düet yapıp yeniden çıkarmışlar. O versiyonu ise burada Almanya'da listelere girmiş. 8. sıraya kadar çıkmış. 15 hafta listelerde kalmış. Yani hem Türkiye'de hem de gurbette tutan bir parça.

İmgen'in ilk albümünden bir parça çalıyoruz. Ben bazen diyecek, kendisi de diyor ki ben bazen kendimden bile kaçmak istiyorum. İşte tam da o duyguyu anlatan bir şarkı şimdi radyolarınızda.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Yalnız Çiçek'le radyolarımızdaydı. Şimdi ise 2004'ün milli hiti, o dönemi kasıp kavuran Pamela İstanbul'la radyolarımıza. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Blok 3'ün Kayıp Person albümünden en güzel şarkılarından biri. Kırgınım radyolarımızda. Bu şarkıda kırgınlığı öyle güzel anlatmış ki gururla çaresizlik arasında sıkışıp kalmış birinin iç dökümü resmen. Bir yerinde diyor ya, ben herkesi karşıma aldım ama sen herkesi haklı çıkardın.

Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. 13.19 oldu saatler. Mikrofonda ben Mert. Şöyle bir haberlere göz atalım isterseniz. Berlin'de 20 Eylül'de eyalet seçimleri var ve bu sefer gerçekten de işin içinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir ihtimal var. Nedir o ihtimal? Berlin'in şimdiye kadar hiç Türk kökenli biri yönetmemişti. Fakat, evet fakat diyorum, çünkü Die Linke'nin adayı Elif Eralp son anketlerde partisini birinci sıraya taşımış durumda. İkinci sırada CDU var. Yani seçimler böyle sonuçlanırsa ilk defa Berlin'i bir Türk belediye başkanı yönetebilir. Seçime 1,5 ay kaldı. Bakalım sonucunu göreceğiz. Vatandaş neye karar verecek? Seçim kampanyaları başladı. Sloganlar asıldı. Sokakta gören dinleyicilerimiz vardır. Mutlaka mesela Elif Eralp'in kampanya sloganına baktım. Ben Elif für Berlin, yani Berlin için Elif demiş. Bir de rakibinin sloganına baktım. Daha doğrusu bir afişini gördüm. Benim dikkatimi çekti. Afişte aynen şu yazıyordu: Freiheit statt Islamismus. Yani ne söyleyebilirim ki? Bu tarz bir siyasetle seçim kazanmak oldukça zor. Fakat en kolay siyaset de bu aslında. Korku siyaseti. Bakalım 20 Eylül'de sonuçlar ne olacak? Anketlerdeki gibi Elif Eralp birinci mi bitirecek bu seçimi, yoksa rakipleri önüne mi geçecek? Fakat benim bugün burada size sormak istediğim soru aslında bu değildi. Şimdi biz bunu bir kenara alalım. Bizim sorumuz ne biliyor musunuz? Diyelim ki siz kendi yaşadığınız bölgede belediye başkanı oldunuz. İlk icraatiniz ne olurdu? Yani örnek veriyorum, Bremen'de mi yaşıyorsunuz? Ya orası artık size ait. Orada belediye başkanı sizsiniz. Kendi yaşadığınız bölgedeki ilk icraatiniz ne olurdu? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim ilk icraatim toplu taşımaların hepsini, ama hepsini klimalı hale getirirdim. Hayır, gerek yok. Teşekkür ediyorum. Evet, biliyorum bu hepimizin ihtiyacı. Ve bunu yapardım. Sizin icraatleriniz ne olurdu? Cevaplarınızı WhatsApp hattımıza bekliyorum. 030 217 970 71 gönderin, buradan okuyalım ve belli mi olur? Belki bakarsınız bir sonraki seçimlere adaylığımızı koyarız.

0: 13.28 oldu saatlerimiz. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Siz kıymetli dinleyicilerimize, yaşadığınız bölgenin belediye başkanı olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu diye sorduk. Birbirinden çılgın projeler geldi. Mesela döneri 3 euro yapardım. En önemli icraat bu. Döner bizim kırmızı çizgimizdir. O şimdi yeni yeni dönerler geliyor. 12 euro, 13 euro. Ya ne var bu şeyin içinde yani? Nusret mi yapıyor döneri abi? Altın tozu mu serpti? Ne oldu yani? Bu döneri bu kadar pahalı hale getiren nedir? Siyasetçiler buna bir çözüm bulmalıyız. Bak, bir diğer icraat. Nebat yazmış bize. Kolay gelsin Mert. Benim ilk icraatım elektrikli arabalardan vergi almak olurdu. Ama bu bizim için de elektrikli araç kullanan dinleyicilerimizi üzebilir böyle bir karar. Bir de zannedersem elektrikli arabalara yakın zamanda vergi getirmeyi planlıyorlar. Bu kadar almadığımız vergiler bizi çok zor durumda bırakıyor diye bir açıklama yaparlarsa ben vallahi şaşırmam. Bakın bak, çok güzel bir icraat geldi. Ama bunu size dinletmem lazım. Hemen dinletiyorum.
1: Selamlar, misafirlerimiz ben. Şayet öyle bir şey olmuş olsaydı esnafları gezer, dertlerini dinler, not alır ve ona göre bir plan proje çizer, onlara destek olurdum. Kendimiz de esnafız, belki de ondandır.
0: Esnaf ziyaretleri yapar. Gerçekten yani şu Almanya'da olmayan şeyler, bir esnaf ziyareti yapsa bizim belediye başkanı adaylarımız. Esnafın halinden anlasa, bir sorsa neyiniz var neyiniz yok, ama zannedersem esnaflar bir kenarda oturup kan ağlamaya devam edecekler. Ne yazık ki diyordum ki ya, işleri iyi giden esnaflarımız da var ya, kim esnafımız da şey diyor, bana gelmesin abi, bana gelip de ne yapacak, alışveriş mi yapacak? Yok, gelecek benden oy isteyecek, ben oyumu kime atacağımı biliyorum. Benim derdimi dinledikten sonra çözeceğine de inanmıyorum diyen esnafımız mutlaka vardır. Bak, iyi yayınlar, Frankfurt'tan Fatih ben. Ben sosyal konut yaptırırdım. İşte bu alkışlanır. Dar gelirler için sosyal konut yaptırırdım. Kira fiyatları düşsün diye. Bir diğer dinleyicimiz de aynı projesi. Onun da aynı projesi fakat ses kaydı olarak.
2: Ben Nöfel Waldorf'tan Serpil. İlk icraatım sosyal konutları genişletmek olurdu.
0: Yeteri kadar sosyal konutumuz olmayabilir. Bakın siyasetçiler, eğer bizi dinliyorsanız, vatandaşın böyle bir talebi var. Şu konuya bir el atın. Bu konuya el atarsanız alamayacağınız oy yok gibime geldi. ...13.32 oldu saatlerimiz. Poizi radyomuzda. Başımda belalar diyecek. Ah Poizi, bir bilsen. Benim de.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de tam zamanlı çalışanların aylık brüt geliri geçen yıl 4546 euro oldu. Federal İş Ajansı verilerine göre en yüksek gelir Stuttgart'ta elde edildi. Kentte aylık gelir 5551 euro olarak belirlendi. İkinci sırada Böblingen, üçüncü sırada Karlsruhe yer aldı. Haslach im Kinzigtal yakınlarında B33 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Cumartesi akşamı meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından araçlardan biri alev aldı ve yangın yol kenarındaki bitkilere sıçradı. B33 bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Rheinland-Pfalz için bugün sıcaklık alarmı verildi. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 32 ila 36 dereceye ulaşacağını açıkladı. Uzmanlar yüksek sıcaklığın sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak bol su içilmesini öneriyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

13.43 oldu saatlerimiz. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Yaşadığınız bölgede belediye başkanı olsanız yapacağınız ilk icraatınız ne olurdu diye sormuştum. Sizden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selam Mert. Frankfurt'tan İlhan ben. İlk icraatım ne olurdu bilmiyorum ama kendime mutlaka bir seçim otobüsü yaptırırdım. Aynen, Almanya'nın tek eksiği buydu. Seçim otobüsü, kazandıramayacağı seçim yok. Bir diğer mesaj. Bakın, bu ismi ben uydurmadım. Olduğu gibi okuyorum. Marco Asensio'dan gelmiş. Fotoğrafına baktım. Fotoğrafta da Asensio var. Ne demiş Fenerbahçe'mizin futbolcusu? O da bizi dinliyor büyük ihtimalle. O da oturmuş şu an Kadıköy'de. Bizi dinliyor. Demiş ki, merhaba Metropol FM. Benim ilk icraatım tüm evlere klima taktırırdım demiş. Gayet başarılı bir icraat. Ailemle sizi dinliyoruz. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Aziz Başkan'a bolca selamlar. Buradan da selam olsun kendilerine. Bak, bir diğer mesajında ne diyor biliyor musun dinleyicimiz? Elmshorn'dan Özlem Ergün Çakır demiş ki, bence de siyasetçiler Hamburg konsolosu gibi esnaf ziyareti yapmalı. Ya bu esnaf ziyareti sanki bir tık bizim Türklere has bir şeymiş gibi geliyor bana. Ya bu, sanki bu Avrupa'daki siyasetçiler böyle bir vatandaşa karşı bir alerjisi var gibi gibi.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar, beyler, 13.52 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Yaşadığınız bölgede belediye başkanı olsanız yapacağınız ilk icraatları sorduk. Birbirinden güzel icraatlar geldi. Hatta bu icraatları ben böyle toplayıp bir araya getirip galiba bir sonraki seçimde aday olacağım. Sizlerin de oylarını bekliyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Bakın mesela bir icraat daha var ki hepimizi ilgilendiriyor. Ben belediye başkanı olsaydım ilk icraatım Zoma Feriyen'de yeni Baustellerin yapılmasına engel olurdum. Buna ben altıma imzamı atıyorum bu arada. Zoma Feriyen yaz tatili gelince nasıl oluyor bilmiyorum ama böyle birçok yerde kardelen çiçekleri gibi yeni yeni Baustelliler çıkıyor ortaya. Kardelen çiçeklerine de buradan bir özür borçluyum herhalde. Kendilerini Baustelli'ye benzettim ama onlar çok güzel çiçekler. Gerçekten de yaz tatiliyle itibaren mesela her gün gittiğim yolda kaç tane, belki 2 veya 3 tane yeni yeni Baustelli görüyorum. Ama yani bir yandan anlayabiliyorum da. Öğrenciler artık okula gitmiyorlar. İnsanlar tatile gidiyor. Şehir biraz daha sakinleşiyor. O zaman da hızınızı arttırın be abicim.

Saatlerimiz Metropol FM stüdyolarındaydık. Mikrofonda ben Mert. Birazdan Alize rüzgarları esmeye başlayacak stüdyoda. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı yaktın beni diyorlar. Kendinize iyi bakın. Metropol'de kalın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Rentenkommission der Bundesregierung schlägt das Aus für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren vor. Die Union will das auch so umsetzen. Eine deutliche Mehrheit der Bürger ist aber gegen die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Das geht aus einer Umfrage für die Bild am Sonntag hervor.
2: Wer besonders lang eingezahlt hat, soll auch früher abschlagsfrei in Rente gehen können, finden mehr als 2/3 der Befragten. Nur ein knappes Viertel ist für die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Mehr als die Hälfte der Befragten will selbst früher in den Ruhestand. Abschlagsfrei ist das faktisch derzeit erst mit 64,5 Jahren möglich. In der Umfrage sind fast 80% unzufrieden mit der Rentenpolitik der Regierung. Auch dass Minijobs weitgehend abgeschafft werden sollen, halten die meisten für keine gute Idee. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: In mehreren Bundesländern ist das Fahrverbot für bestimmte Lkw an Sonn- und Feiertagen vorübergehend aufgehoben. Heute tritt die Ausnahmeregelung in Kraft und es sind bereits einige Laster auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen zu sehen, wie dpa-Reporter berichten. Mit dem Aussetzen des Lkw-Fahrverbots sollen die Folgen des Niedrigwassers in einigen großen Flüssen abgemildert werden. Viele Frachtschiffe können derzeit nur mit einem Bruchteil der üblichen Ladung fahren. Nach dem Fund der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle will sich Deutschland besser gegen gefährliche Drohnen wappnen. Bundesinnenminister Dobrindt kündigte dafür in der Bild am Sonntag ein neues Forschungszentrum an. Dort sollen neue Technologien zur Drohnensicherheit entwickelt werden.
3: Schon in etwa 1,5 Wochen will Dobrindt am Testflughafen in Kochstedt in Sachsen-Anhalt starten. Dort können Experten neue Technik unter echten Bedingungen ausprobieren und gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden weiterentwickeln. Dobrindt spricht von einem Wettrüsten bei der Drohnentechnik, bei dem Deutschland mithalten müsse. Für ihn geht die Gefahr aber noch weiter. Spionage, Sabotage und Cyberangriffe fremder Mächte seien inzwischen ständige Realität in Deutschland, sagt er. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Feueralarm im Hochsommer am Gardasee. Wegen eines Waldbrands haben am Wochenende etwa 250 Menschen evakuiert werden müssen. Der Brand wütet weiter auf dem Gebiet der Gemeinde Tignale am Westufer des Gardasees. In den ersten Stunden mussten sich neben Anwohnern auch Dutzende Touristen in Sicherheit bringen. Im Laufe des Wochenendes entspannte sich die Lage wieder. Alle Evakuierten konnten zurück.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Terörsüz Türkiye sürecine yasal zemin oluşturması amaçlanan 12 maddeli kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından komisyondan geçen teklif, pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Düzenlemenin uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması şartı bulunuyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunda kasten öldürme ve bazı ağır yaralama suçlarında yaş indirimi uygulanmamasının önü açılıyor. Çocuk hükümlerin infazına kapalı ceza infaz kurumlarında başlanabilecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Muhalefet, anlaşmanın Türkiye'yi bölgesel çatışmalara dahil edebileceğini savunarak sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise anlaşmanın meclis onayından sonra yürürlüğe gireceğini ve bölgesel istikrarı hedeflediğini söyledi. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Özalper 5 Ağustos'ta gözaltına alınarak ifade vermek üzere Ankara'ya götürülmüştü. Soruşturmanın MASAK raporları, HTS kayıtları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda yürütüldüğü belirtiliyor.
5: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalacağım. Bir yandan da tabii ki tatlı pazar sohbetleri edeceğiz. Önümüzdeki 4 saati beraber geçireceğiz. Bu saatte sizin için harika şarkılar seçtim. Bugün listede çok güzel şeyler var. Neler var derseniz neler yok ki. Şimdi bir kere Alize Rüzgarı'yla eskilere gitmezsek olmaz. 1960'lı yıllara gideceğiz. Erkin Koray'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Oradan 2000'li yıllara atlayacağız. Athena'dan enerji dolu harika bir şarkı dinleyeceğiz. Başka neler var? Yakında düğünü olan dinleyicilerim var mı? Kesin vardır. Düğünde ne çalsak diye düşünüyorsanız, buna kafa yoruyorsanız hiç merak etmeyin. Sezen Aksu'dan harika bir dans şarkısı önereceğim. Tam bir düğün şarkısı. Bu saati keyif dolu geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi harika, enerjisi yüksek bir düetle başlıyoruz. Hande Yener ve Madrigal'den Ego.

Yepyeni ve çok eğlenceli bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkının ismi Diva. Diva kelimesi bizim dilimize İtalyanca'dan geçmiş ve tanrıça demekmiş. Aynı zamanda Türkçe'de de böyle müzikte ve sanatta yetenekli, karizmatik sanatçılar için kullanılıyor. Mesela Bülent Ersoy için diva denir. Tam bir diva deriz böyle. Bu şarkıda da Burak Bulut diyor ki diva, diva, diva bebeğim. Bir daha, bir daha, bir daha seveyim. Çok eğlenceli bir şarkı. Berlin Kreuzberg'den dinleyicim Işık Su Hanım için gelsin. Burak Bulut'tan Diva.

hem duygusal hem sistemkar Almanya'daki bu gurbet yolculuğunda beraber olduğumuz çok yetenekli ve çok tatlı rap sanatçımız Ezhel'den harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Ezhel'den Bana Ne Bu Sevdalardan.

Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın'dan Dön Bebeğim'i dinledik. Bu şarkı bence çok güzel, çok romantik bir ayrılık şarkısı. İnsanı çok duygulandırıyor diye düşünüyorum. Şimdi ise yüksek enerjili Türk popunun efsanelerinden biri Hadise ile devam edeceğiz. Bu şarkı Hadise'nin geçen ay çıkardığı yeni albümünden. Bu albümün ismi H. Yani Hadise'nin baş harfi böyle az ve öz bir albüm. Hadise bence yıllar geçse de sesini, enerjisini hiç kaybetmiyor. Tam aksine gitgide çok daha güzelleşiyor, kalitelileşiyor şarkıları. Bu şarkıyı ve bu albümü ben çok beğendim. Sizin için de çalmak istiyorum. Hadise'den Ara Beni.

Hadise'yi dinledik. Hadise deyince aklımıza bence ister istemez O Ses Türkiye geliyor. Hadise O Ses Türkiye'nin yıllar boyunca en sevilen jürilerinden biriydi. O zaman O Ses Türkiye'nin bir başka jürisiyle, yine çok sevilen bir başka kişiyle devam edelim. Murat Boz'dan Janti.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de tam zamanlı çalışanların aylık brüt geliri geçen yıl 4546 euro oldu. Federal İş Ajansı verilerine göre en yüksek gelir Stuttgart'ta elde edildi. Kentte aylık gelir 5551 euro olarak belirlendi. İkinci sırada Böblingen, üçüncü sırada Karlsruhe yer aldı. Haslach im Kinzigtal yakınlarında B-33 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Cumartesi akşamı meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından araçlardan biri alev aldı ve yangın yol kenarındaki bitkilere sıçradı. B-33 bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Rheinland-Pfalz için bugün sıcaklık alarmı verildi. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 32 ila 36 dereceye ulaşacağını açıkladı. Uzmanlar yüksek sıcaklığın sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak bol su içilmesini öneriyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi özgür ruhlu olmayı anlatan çok enerjik, çok güzel bir şarkı çalacağım. Bu şarkı Türkiye'yi 2004 yılında Eurovision'da temsil etmiş punk rock grubu Athena'dan geliyor. Ve bu şarkıda Athena, Frank Sinatra'nın efsane şarkısı My Way'i kendi tarzlarında yeniden yorumluyorlar. Belki de bu şarkı bir nesli büyütmüş bir şarkı. Sesi açın, Athena'dan Ben Böyleyim.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sizi Alize Rüzgarı'yla geçmişe götüreceğim. 1960'lı yıllardan Erkin Koray'dan bir şarkı geliyor. Bu şarkı neredeyse 60 yıllık ama eskimiyor ve bence eskimeyecek. Çünkü hem harika yazılmış, harika da söylenmiş bir şarkı. Erkin Koray diyor ki bu şarkıda, yüzüne bakmasam da başımı çevirsem de seni her gördüğümde inan ki senden başka kimsem yok. Böyle romantik bir şarkı. Şu an beni Edirne Uzun Kapı'dan dinleyen tatlı dinleyicilerim Hülya Hanım ve eşi Erol Bey için gelsin. Erkin Koray'dan Senden Başka Kimse Yok İçimde.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Hanımlar, beyler, bazen bir şeyleri boş vermek isteriz ya, böyle bıkarız, artık aldırma deli gönlüm deriz. İşte Ebru Gündeş de şimdi çalacağım bu şarkıda tam bunu diyor. Ve bu şarkı çok da özel bir şarkı. Çünkü sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. İlk önce de 1992 yılında Sertab Erener'den dinledik bu şarkıyı. Sonra 2011 yılında Ebru Gündeş bu şarkıyı kendine has o güçlü sesiyle yeniden yorumladı. Yani Türk müziğinin bir efsanesinden diğerine geçen bir şarkı. Harika bir şarkı. Ebru Gündeş'ten Aldırma Deli Gönlüm.

Ebru Gündeş'ten Aldırma Deli Gönlümü dinledik. Şimdi ise son zamanların çok sevilen ve benden çalmam çok istenen bir sanatçısıyla devam ediyoruz. Mebrure ile devam ediyoruz. Zatı şahane deyince ne düşünüyorsunuz? Bunu araştırdım ve öğrendim ki zatı şahane demek mükemmel insan demekmiş. Topluma örnek olan, davranışlarıyla herkesin imrendiği kişi anlamına geliyormuş. Ve hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlardan bahsederken onlar için zatı şahaneleri denirmiş. Böyle bir kelime Farsçadan dilimize geçmiş. Ve Mebrure de bu şarkıda aşkını anlatıyor ve aşkından zatı şahane olarak bahsediyor. Çok tatlı ve bir yandan da nostaljik hissettiren bir şarkı. Berlin Schöneberg'den dinleyicim Güler Hanım için gelsin. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Programın başında demiştim ya, sormuştum yakında düğün yapacak olan dinleyicilerim var mı diye. İşte bu şarkı sizin için. Eğer düğünde ne çalsak diye düşünüyorsanız, diyorsanız ki şöyle öyle bir şarkı çalalım ki herkes kalksın, oynasın, dans etsin, size harika bir önerim var. Bu şarkının çaldığı düğünde dans etmeyecek kimseyi tanımıyorum. 1990'ların en güzel, en kıpır kıpır dans şarkılarından biri. Şu an beni dinlemekte olan dinleyicim Selva Hanım için gelsin. Sezen Aksu'dan Rakkas.

salla yer yerinden oynasın. Ne düşünüyorsunuz? Düğünde çalar mısınız bu şarkıyı? WhatsApp hattımız önümde açık. Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Bir şeyi daha merak ediyorum. Düğünlerinizde ilk dans şarkısı olarak ne çalıyorsunuz? Bu mesajlarınızı da bekliyorum. Şimdi Semih Cenk'le devam ediyoruz. Semih Cenk'ten Kader Sağ Olsun.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Böyle açık sözlü şarkılar beni çok güldürüyor, çok seviyorum. Şimdi genç ve gözde rap sanatçımız Blok 3 ile devam ediyoruz. Blok 3'ün geçen ay çıkardığı Kayıp Persona albümünden bir şarkı. Blok 3'e göre bu albüm ünün, şöhretin arkasındaki gerçek karakterini, gerçek iç dünyasını anlatıyormuş. Ve benden ne zaman şarkı sorsam size Blok 3'ü çalmam çok isteniyor. Bu şarkı Berlin'den dinleyicim Selim Bey için gelsin. Blok 3'ten Sebebi Yar.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

Hanımlar beyler, şimdi yılların eskitemediği bir şarkı geliyor. Anadolu Rock'ın efsanesi Kıraç'ın 2001 yılında çıkardığı Zaman albümünden bir şarkı. Diyor ki Kıraç bu şarkıda: "Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Peki öyle olsun." Harika bir aşk şarkısı. Sesi açın. Kıraç'tan Kan ve Gül.

Yak bütün fotoğrafları deyince aklınıza hangi şarkı geliyor? Bazı dinleyicilerim bence şimdiden anladığı süperstar Tarkan'dan bir şarkı geliyor. Diyor ki Tarkan bu şarkıda, hayat sevenlerin yanındadır, unutma gülümse kaderine. Ne kadar anlamlı, doğru demiş. Hayata böyle pozitif, enerjik, mutlu bakan bir kişi Tarkan. Bu şarkı da Tarkan'ın 2003 yılında çıkardığı efsane albüm Dudu'nun en güzel şarkılarından biri. Tarkan'dan Gülümse Kaderine.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de tam zamanlı çalışanların aylık brüt geliri geçen yıl 4546 euro oldu. Federal İş Ajansı verilerine göre en yüksek gelir Stuttgart'ta elde edildi. Kentte aylık gelir 5551 euro olarak belirlendi. İkinci sırada Böblingen, üçüncü sırada Karlsruhe yer aldı. Haslach im Kinzigtal yakınlarında B33 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Cumartesi akşamı meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından araçlardan biri alev aldı ve yangın yol kenarındaki bitkilere sıçradı. B33 bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Rheinland-Pfalz için bugün sıcaklık alarmı verildi. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 32 ila 36 dereceye ulaşacağını açıkladı. Uzmanlar yüksek sıcaklığın sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak bol su içilmesini öneriyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Harika bir düetle devam ediyoruz. Burada Almanya'da hepimiz gurbetteyiz ve o zaman ben de bu şarkıyı çalıyorum. Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet.

Çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkı MFÖ'den, yani Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden. Çok da özel bir şarkı çünkü arkasında etkileyici, çok tatlı bir aşk hikayesi var. Bu şarkıyı Mazhar Alanson eşi Biricik için yazmış. Ve Mazhar'la Biricik'in aşk hikayesi çok çok ilginç. Çünkü 16 yaşında İstanbul Beşiktaş'ta tanışmışlar. Ve bir süre sevgililermiş, biraz flört etmişler ama sonra ilişkileri yürümemiş ve ayrılmışlar. 28 yıl sonra Amsterdam Havalimanı'nda yeniden karşılaşıp bir araya gelmişler. Hani deriz ya, kaderde varsa olur, olacak olan olur, beni bulur diye. İşte Mazhar'la Biricik'in aşkı bunun çok güzel bir örneği. Bu şarkıda da bu aşk hikayesini dinliyoruz. MFÖ'den Hep Yaşın 19.

Metropol FM'desiniz, Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Şimdi size en sevdiğim, en çok dinlediğim kadın sanatçılarımızdan birini çalacağım. Türk müziğinin en güçlü, en kendine az seslerinden biri Ebru Gündeş'ten bir şarkı geliyor. Bu şarkı Türkiye 2000 yılına girerken çıktı ve tam o yılların hevesini, enerjisini hissettiriyor. Bugün de neredeyse 25-26 yıl sonra hala eşsiz ve efsane bir şarkı Ebru Gündeş'ten Çingenem.

Hanımlar, beyler, şimdi çok güzel, çok özel bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Kimden biliyor musunuz bu şarkı? Benim en sevdiğim oyunculardan biri, Yaprak Dökümü'nden Leyla olarak tanıdığımız Gökçe Bahadır'dan bir şarkı. Gökçe Bahadır 10 parmağında 10 marifet birisi. Hem oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu biliyorsunuz, hem de böyle çok güzel şarkılar yapıyor. Bir yandan da bu şarkıyı dinlerken sanki Leyla bu şarkıyı Oğuz için söylüyormuş gibi hissediyorum. Böyle komik de oluyor. Bakalım siz ne düşünecekseniz. Bana yorumlarınızı WhatsApp'tan yazarsanız çok sevinirim. Gökçe Bahadır'dan Sana Doğru.

Yaprak Dökümü fanları bu şarkı sizin içindi. Leyla olarak tanıdığımız Gökçe Bahadır'dan Sana Doğru şarkısını dinledik. Ve bu şarkı bana Leyla ve Oğuz'un maalesef trajik biten aşkını düşündürüyor. Madem o zaman trajik biten, kötü biten aşklardan devam edelim. Turkish Anatolian Flamenco'dan Artık Sevmeyeceğim.

Babasına bak, oğlunu al. Türk müziğinin en büyük, en sevilen efsane sanatçılarından biri Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan bir şarkı geliyor. Ve Doğukan Manço babası gibi enerjik, çok güzel şarkılar yapıyor. Bu şarkı çalarken şu an beni dinleyen babalara soruyorum. Oğlunuz veya kızınız sizinle aynı işi yapsın ister misiniz? Ve ne zaman annelere bir soru sorsam annelerden bir sürü cevap geliyor. Şimdi sıra babalarda. Diyelim ki bir aile işiniz var. Bu işi çocuklarınızın devam ettirmesini ister misiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Biraz bu konuda sohbet edelim. Doğukan Manço ve Tuğba Yurttan, sakin ol.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sırada Manifest kızları var. Manifest en son Ajda Pekkan'la çıkardıkları şarkı Hileli'yle Türkiye'de ve bayağı bir gündem oldular. O şarkı çok beğenildi ve yine yapacaklarını yaptılar. Geçen ay yepyeni bir şarkı çıkardılar. Bu şarkıyla hatta bir rekor kırdılar. Ağustos ayının sonunda İzmir Fuarı'nda bir konser yapacak Manifest. Birkaç gün sürecek olan bir konser. Ve bu konser için sadece 12 saat içinde 55 bin bilet satılmış. Ve bu rekorla Manifest grubu Madonna gibi, Michael Jackson gibi efsane sanatçıların Türkiye konser rekorunu kırmış. Ben de o yüzden size çalmak istiyorum bu şarkıyı. Manifest'ten Toz Pembe.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Biraz önce size sordum. Dedim ki çocuklarınız sizinle aynı işi yapsın ister misiniz? Yani bir iş yeriniz varsa bir noktada bu iş çocuklarınıza kalsın, onlar işin başına geçsin ister misiniz diye. Bir dinleyicim Tekirdağ'dan Selo Bey yazmış. Diyor ki neden olmasın, benden yana sorun yok. Başka bir dinleyicim Frankfurt'tan Mehmet Bey demiş ki ben istiyorum ama oğlanların iki erkek çocuğu varmış. Oğlanların bu işte pek gözü yok gibi duruyor. Belli ki babalar istiyor ama sanki gençler emin değil. Ve günümüzdeki iş piyasasını düşününce aslında yeni neslin de işi bayağı zor. Çünkü iş bulmak gitgide zorlaşıyor tüm dünyada. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Bana sorsanız sen ne düşünüyorsun diye. Ben annemden babamdan bana bir iş kalsaydı herhalde seve seve yapardım diye düşünüyorum. Tabii işe de bağlı ama bakalım. Bu konuda mesajlarınızı bekliyorum. İşinizi çocuklarınıza bırakmak ister misiniz?

Yeşilçam filmlerini sever misiniz? Yeşilçam sevenler için çok özel bir şarkı geliyor. Ben de çok seviyorum Yeşilçam filmlerini çünkü o filmlerin nostaljisi, geçmişe o güzel bakışları, anlatışları başka hiçbir şeyde yok. Ve şimdi çalacağım şarkı da 1970'li yılların en efsane şarkılarından biri. Aynı zamanda da birçok Yeşilçam filminin kapanış müziği. Sizi o harika güzel günlere götüreceğini düşünüyorum bu şarkının. Sesi açın, Yeşim'den olmaz böyle şey.

Yeşim'den Olmaz Böyle Şey şarkısını dinledik. Çok güzel, çok keyifli bir şarkı bu şarkı. Ve şimdi de yine çok benzer bir şarkıyla devam ediyoruz. Göksel'den bu seferki şarkımız ve diyor ki Göksel bu şarkıda: "Zenginlik mal mülk neye yarar yanımda sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider." Bir o kadar güzel ve neşeli Göksel'den Olmaz olsun.

Bir dinleyicim Sefo Bey diyor ki Yeşilçam filmleri insanlığı, sevgiyi yansıtıyordu. Şimdi ise her şey sahte, uyduruk görünüyor diyor. Evet, bazen ben de böyle hissediyorum. Böyle eski günlere, eski zamanlara, çocukluğuma bir özlem duyuyorum. Sanki o günlerin tadı bambaşkaydı. Hatta sadece o günlerin tadı değil, o günlerde yediğim meyvelerin, sebzelerin, yemeklerin bile tadı bambaşkaydı ve daha güzeldi gibi geliyor. Ve o zaman şimdi 2000'lerin başından bu benim çocukluğuma denk geliyor. Biraz hüzünlü bir şarkı çalacağım. Rafet Elroman'ın 2005 yılında çıkardığı albümü Kalbimin Sultanı'ndan Yüreğimle Seviyorum.

Süperstar Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Bu şarkıyı ben çok beğeniyorum. Çünkü Ajda Pekkan bu şarkıda hem biraz flörtöz hem biraz tatlı böyle ve her zamanki gibi çok özel enerjisiyle söylüyor. Diyor ki bu şarkıda, ne kaçırdığını bilsen ölürdün, ateşe yalın ayak yürürdün, gözün hiçbir şeyi görmezdi, benim rengime bürünürdün. Her zamanki gibi harika demiş. Ajda Pekkan'dan bir tık.

Deniz Seki'den Üzgünüm Aşkım şarkısını dinledik. Bu şarkıyı ben çok seviyorum çünkü bu dans müziği, tango müziği bence bu şarkıya ve Deniz Seki'nin sesine çok yakışıyor. Şimdi de bir başka efsane kadın sanatçımızla devam edeceğiz. Türkiye müzik dünyasında güçlü kadın denince akla ilk gelen isimlerden biri ve benim de çok sevdiğim şarkıcılardan biri Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe bence hem sesi güçlü, hem karakteri güçlü, hem de böyle Türkiye'nin en komik, en eğlenceli sanatçılarından biri. Ve böyle enerjik olmasına, deli dolu olmasına rağmen çok da efkarlı şarkıları olan biri. Ama şimdi çalacağım bu şarkısı beklenmedik şekilde çok mutlu bir şarkı, mutlu bir aşkı anlatıyor. Yıldız Tilbe'nin 2002 yılında çıkardığı Haberi Olsun albümünden Ummadığım Anda.

Mebrure ile devam ediyoruz. Çok tatlı ve sözlerine dikkat ederseniz çok da güzel yazılmış bir aşk şarkısı. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

Sıradaki şarkımız kıpır kıpır birbirine çok yakışan bir ikiliden yepyeni bir düet. Bu ikilinin biri Sibel Can. Sibel Can bu şarkıda neredeyse kariyerindeki tüm şarkılarda olduğu gibi neşe dolu, enerjik, harika bir tonu var, tınısı var. Ve bu şarkıda da APO ile bir araya geliyor. APO da bir o kadar özel bir sanatçımız. Afgan ve Türkmen kökenli biri APO ve bu kültürleri öyle güzel bir araya getiriyor ki ortaya çok orijinal ve çok güzel bir şey çıkıyor. Kendine has bir tarzı var. Bu şarkıda da Sibel Can'la APO'nun enerjileri birleşince ortaya harika bir şarkı çıkmış. Sizin için çalmasam olmazdı. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

0: kıyamam.
1: Sibel Can ve APO'nun kıpır kıpır düeti Kıyamam'ı dinledik ve şimdi de yine bir o kadar güzel, bir o kadar enerjik bir başka düetle devam ediyoruz. Bu şarkı Hadise ve Motive'den geliyor. Hadise'yi bunca yıldır dinliyoruz, biliyoruz. Çok özgür, harika enerjisi olan biri Hadise. Ve Motive de 2000 doğumlu genç bir rap sanatçımız. O da bir o kadar kendine has, kendine özgür ruhlu biri. Bir röportajında diyor ki Motive, piyasada mavi renk varsa siz kırmızı olmalısınız. Yani bunu orijinalliğe ne kadar önem verdiğini söylemekten de çekinmeyen biri. Ben hem Hadise'yi hem Motive'yi çok beğeniyorum ve bu şarkılarını da çok eğlenceli buluyorum. Size çalmak istedim. Hadise ve Motive'den Labirent.

0: değil.
1: Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ankaralı dinleyicilerim, bu şarkı sizin için geliyor. Ankara Echoes grubundan geliyor ve bunun Türkçesi Ankara Yankıları. Bu grup Anadolu halk müziği ile elektronik müziği bir araya getirip çok orijinal ve çok tatlı şarkılar yapıyorlar. Bakalım ne düşüneceksiniz? Ankara Echoes'dan Beni Al.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: متروپول FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bazı şarkılar o kadar güzel yazılmış ki yıllar boyunca kim söylerse söylesin yine çok güzel, harika oluyor. Ve şimdi çalacağım şarkı da işte bu şarkılardan biri. İlk çıkışı bu şarkının 1960'lardan ve o yıllardan beri sürekli tekrar tekrar söyleniyor farklı sanatçılar tarafından. En bilinen versiyonu 1990'lı yıllardan Neşe Karaböcek tarafından söyleniyor. Şimdi size çalacağım versiyonu da Bengü'den Bir O Kadar Güzel. Bengü artık sevmeyeceğim.

Sıradaki şarkımız Blok 3'ten geliyor. Blok 3 benden Çalmam çok istenen son zamanlarda en çok istenen sanatçılardan biri. Bu şarkı da Blok 3'ün geçen ay çıkardığı yeni albüm Kayıp Persona'dan. Bu Kayıp Persona albümü Blok 3'ün röportajlarına göre ünün, şöhretin arkasında yatan gerçek karakterini anlatıyormuş. Ve diyor ki Blok 3, bu albüm benim için bir içsel hesaplaşma. Ve ünlüler hep böyle bir noktada bahsederler ya işte, ünlü oldum ama böyle bedeller ödedim. Ünlü olmanın, ünün, şöhretin bir bedeli var diye. Blok 3 de böyle bir albüm çıkardı. Ve Blok 3'ü düşününce hem bir anda piyasaya çıktı ve çok hızlı ünlü oldu. Hem de 2002 doğumlu, yani bayağı da genç bir sanatçımız. Bakalım hayat ve ün ona neler getirecek. Merakla Blok 3'ü takip ediyorum ve çok da seviyorum onu. Bu şarkı da Kayıp Persona albümünden Poizi ile birlikte yaptığı çok güzel bir şarkı. Blok 3 ve Poizi'den Çok Güzel Gülüyorsun.

0: Duyuyorsun.
1: Simge ile devam ediyoruz. Meleksi çok kendine özel, çok tatlı sesiyle Simge bu şarkıda bir aşk acısını, bir ayrılığı anlatıyor. 2001 yılından Simge'den Misafir.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Ulaştırma Bakanı Stefan Bilga, Deutsche Bahn yöneticilerinin primlerinin şirketin belirlenen hedeflere ulaşmasına bağlanmasını istiyor. Özellikle trenlerin dakikliği ön planda olacak. Uzun mesafe trenlerinde 2029 yılı için %70 dakiklik hedeflenirken bu yılın ilk yarısında oran yaklaşık %60'ta kaldı. Bilga, hedeflerin tutturulmaması halinde yönetici prim ödemelerinin düşebileceğini belirtti. CDU-CSU Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey, Doğu Almanya'daki eyaletlerde AfD ile koalisyon kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Özellikle 6 Eylül'de sandık başına gidilecek Saksonya-Anhalt'te AfD anketlerde CDU'nun önünde duruyor. Frey partisinin AfD ile işbirliğini reddeden kararının tüm eyaletlerde geçerli olduğunu söyledi. ARD Deutschland Trend'in Ağustos ayı anketinde AfD 1 puan yükselerek %28'e çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek desteğine ulaştı. CDU-CSU ise 1 puan kaybederek %21'e geriledi. SPD %12, Yeşiller %15, Die Linke %11 ve FDP %4 olarak ölçüldü. Hükümetten memnun olmayanların oranı ise %85. 1990'lı yıllarda Ağla Göz Bebeğim, Sen de Gittin ve Kime Bu İnat gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir lösemi tedavisi gören ve Almanya'da ilik nakli olan sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Aleyna Tilki'den Niyetim Saf şarkısını dinledik. Şimdi de Türk popunun kraliçesi Demet Akalın'la devam ediyoruz. Demet Akalın bu şarkıyı yepyeni bir ay önce çıkardı ve yine her zamanki gibi harika bir ayrılık şarkısı yaptı. Ve ilginç bir detay var bu şarkıyla alakalı. Klibini tamamen yapay zeka ile yapmışlar. Artık yapay zeka biz istesek de istemesek de beğensek de beğenmesek de hayatımızın bayağı içinde ve önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile filmler de çekilecek. Bakalım onlar nasıl olacak? Demet Akalın'dan Bir Şey Mi Dedin?

Buray'dan Aşk mı Lazım şarkısını dinledik. Şimdi ise Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Mehmet Erdem'in hem çok güzel bir sesi var hem de çok yetenekli bir sanatçı. Klarnet çalıyor, bağlama çalıyor, çok güzel şarkılar yapıyor. Bu şarkıda da Ahmet Kaya'nın 1991 tarihli efsane şarkısı Başım Belada'yı kendi tarzında yeniden yorumluyor. Mehmet Erdem'den Başım Belada.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancanı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Saygı 1 isimli bir konser oldu. Bu Saygı 1, bir konser serisi ve birkaç ay arayla yapılıyor. Bu konserlerde yeni nesil genç sanatçılar Türk müziğine imzasını atmış usta sanatçıların şarkılarını yeniden yorumluyorlar. Ve her konserin teması bir kişi oluyor. Mesela Ceza için yapılmıştı. Sertab Erener için, Mor ve Ötesi için yapılmıştı. En son yapılan da Mustafa Sandal için yapıldı. Yani genç sanatçılar Mustafa Sandal'ın şarkılarını yeniden seslendirdiler. O yüzden ismi bence Saygı 1. Hani saygı göstermek için onlara. Ve şimdi çalacağım şarkı da bu etkinlikten Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı adı İntikam'dı'yı Afra'dan dinliyoruz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sevgili dinleyiciler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Ben Alize, pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek benim için çok değerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftalık size son bir şarkı çalacağım. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, Deutsche Bahn yöneticilerinin primlerinin şirketin belirlenen hedeflere ulaşmasına bağlanmasını istiyor. Özellikle trenlerin dakikliği ön planda olacak. Uzun mesafe trenlerinde 2029 yılı için %70 dakiklik hedeflenirken bu yılın ilk yarısında oran yaklaşık %60'ta kaldı. Bilger, hedeflerin tutturulmaması halinde yönetici prim ödemelerinin düşebileceğini belirtti. CDU-CSU Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey, Doğu Almanya'daki eyaletlerde AfD ile koalisyon kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Özellikle 6 Eylül'de sandık başına gidilecek Saksonya-Anhalt'te AfD anketlerde CDU'nun önünde duruyor. Frey partisinin AfD ile işbirliğini reddeden kararının tüm eyaletlerde geçerli olduğunu söyledi. ARD Deutschland Trend'in Ağustos ayı anketinde AfD 1 puan yükselerek %28'e çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek desteğine ulaştı. CDU-CSU ise 1 puan kaybederek %21'e geriledi. SPD %12, Yeşiller %15, Die Linke %11 ve FDP %4 olarak ölçüldü.

0: yitirdi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

yerin yurdumu düşe döndürdüm. Suya düşmüş söğüt dalı gibiyim.

bitirdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: yıllarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

olsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin mi?

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.